ama ne çare. Sevdim seveli uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel,

Bayburt.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Reklamlar. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Bye.

0: Düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Kafes PlayStation reklam

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Yunus Çil mazbatasını alarak görevine başladı. Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde gerçekleşen seçimlerin ardından başkanlık koltuğuna oturan Yunus Çil resmen mesaisine başladı. Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını teslim alan Çil, yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanlarıyla bir araya gelerek yeni dönemin yol haritasını çizdi. Bayburt'ta hafta boyunca sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 12. Bölge Müdürlüğü tahmin kaynaklarından alınan bilgilere göre, Bayburt'ta bu hafta değişken bir hava durumu hakim olacak. İl genelinde haftanın ilk yarısında aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağış ihtimalinin daha yüksek olduğu bildirildi. Yerel kuvvetli sağanaklar nedeniyle oluşabilecek yıldırım, kısa süreli su baskını ve ani rüzgarlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. İstihdamda yeni dönem, SHM'lere İşkur yetkisi verildi. Bakanlık, sosyal yardım alan vatandaşların yardımlara bağımlı kalmadan sosyoekonomik hayata katılması ve istihdam bağının güçlenmesi için yeni bir adım attı. Türkiye İş Kurumu, İşkur ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sosyal hizmet merkezlerinden hizmet alan vatandaşların iş bulma süreçleri kolaylaşıyor. Dede Korkut Kavşağı yakınlarında trafik kazası. Bayburt kent merkezinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 17.29 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre bulvar üzerinde seyir halinde olan iki otomobilin kavşak yakınlarında çarpışması sonucu maddi hasar ve yaralanma meydana geldi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com

0: haberleri sundu.
1: Bayburthaber.com haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Paşinyan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirterek, bölgesinde ve ötesinde stratejik öneme sahip bir ülke olarak gördüğümüz Singapur'la ikili ilişkilerimiz ve uluslararası platformlardaki yakın işbirliğimizi önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye devam edeceğiz dedi. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları Filistin topraklarını gasp eden aşırılık yanlısı İsraillilerin, İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınlarını ve Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasını en güçlü şekilde kınadı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne bakanlığının 2027 bütçesiyle ilgili bilgilendirme konuşması yaptı. Rubio, İran'ın nükleer programının bazı kısımlarını müzakere etmeyi kabul ettiğini belirterek, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini söyledi.
3: Spor.
2: Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris, hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler, döner Balcı'da yenir. Düğün olsa reklamları sundu. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark

0: kamu spotu.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
0: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır.
2: Elimden yürü benle, kapat kulağını. Sen de kim ne söylerse dinleme, ben sana hasretim.

0: Aragaz. Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
1: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece...

0: Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Azeri'nin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458-333-2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850-360-6572. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Uykuya dalmışsın. Herkes köşesini kapmış, ben ayakta kalmışım. Seni gördüm, dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve duruyor. Çok kötü çarptın ah sen beni. Aklım baksana bende mi duruyor.

adını eceleyip durdum. Safmışım kim gülse, avuçlarımı açmışım. İçimde bir nur tufanı ben bırakıp kaçmışım.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar. Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.
0: Kafes PlayStation reklam.

0: Pop 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına ama ben Matiz, dağılıyorum olaysız.
1: 5 numara. Ara sıra gel bize, gel de bir kal.
0: Aralı bu pencere gökte şimal. 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
1: 4 numara.
2: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
0: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
0: Hande Yener, Ego, 2 numarada.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye, Sezen Aksu, Aşk Dansı.
1: 1 numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık.

Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Yunus Çil mazbatasını alarak görevine başladı. Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde gerçekleşen seçimlerin ardından başkanlık koltuğuna oturan Yunus Çil resmen mesaisine başladı. Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını teslim alan Çil, yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanlarıyla bir araya gelerek yeni dönemin yol haritasını çizdi. Bayburt'ta hafta boyunca sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 12. Bölge Müdürlüğü tahmin kaynaklarından alınan bilgilere göre, Bayburt'ta bu hafta değişken bir hava durumu hakim olacak. İl genelinde haftanın ilk yarısında aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağış ihtimalinin daha yüksek olduğu bildirildi. Yerel kuvvetli sağanaklar nedeniyle oluşabilecek yıldırım, kısa süreli su baskını ve ani rüzgarlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. İstihdamda yeni dönem, SHM'lere İşkur yetkisi verildi. Bakanlık, sosyal yardım alan vatandaşların yardımlara bağımlı kalmadan sosyoekonomik hayata katılması ve istihdam bağının güçlenmesi için yeni bir adım attı. Türkiye İş Kurumu, İşkur ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sosyal hizmet merkezlerinden hizmet alan vatandaşların iş bulma süreçleri kolaylaşıyor. Dede Korkut Kavşağı yakınlarında trafik kazası. Bayburt kent merkezinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 17.29 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre bulvar üzerinde seyir halinde olan iki otomobilin kavşak yakınlarında çarpışması sonucu maddi hasar ve yaralanma meydana geldi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Olamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık temindi. Haftanın tam merkezinde çok güzel bir çarşamba gününde birlikteliğimiz başladı. Hafta içi her gün olduğu gibi Balamir Yıldız ben. Hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Balamir Yıldız Instagram adresim. Program süresi boyunca bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Güzel bir çarşamba gününde en güzel şarkılarla bu 2 saatinize eşlik ediyorum. Başlıyorum. Hoş geldiniz.

Evet, Gülben Ergen'den Nanik dinledik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 32 yaşındaki bir kişinin efendim hesabına kaynağı belli olmayan 1 trilyon lira gelmiş. Paranın kaynağı belirsiz olunca tabii bankada hesaba bloke uyguluyor. Kilitlenen hesabın sahibi bloke yüzünden şimdi kendi parasını da kullanamıyormuş. Evet, yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Azerbaycan asıllı Ahmet Jangard Van'da marketten alışveriş yaparken banka kartı hata veriyor. En yakın banka şubesine gidiyor bu kişi. Hesabındaki parayı görünce tabii inanamıyor. 32 yaşındaki adamın hesabı kontrol edildiğinde kullanılabilir bakiyenin 1 trilyon liranın üzerinde olduğu görülüyor. Nereden geldiği bilinmiyor. 999 milyon 999 bin 999 Türk lirası. 99 kuruşu da var. Bu para tabii bu kişinin başına dert oluyor. Tüm hesapları dondurulan adam bankadan yanıt istiyor ama soruşturma sebebiyle bilgi verilmiyor. Yaşananları anlatan bu kişi memur şefi çağırdı, şef banka müdürünü çağırdı. Herkes toplandı, para gelmiş, masak tarafından bloke konmuş, çok komik karşıladılar falan diye de açıklamada bulunmuş. Bu yapay zekaya da sorulmuş bu arada. Hani bu parayla ne yapılabilir diye. 1000 tane stadyum yapılabilirmiş arkadaşlar. 9 tır dolusu altın alabilirmişiz veya 300 bin nüfusu bir ülke kurabilirmişiz. Yapay zeka bu şekilde yanıt veriyor. Dünyanın en zenginleri listesine de giriyor tabii ki arkadaş. Bu para tam 21.8 milyar dolar ediyormuş. Bu rakamla dünyanın en zenginleri sıralamasında da 116. sırada yer alıyormuş. İlginç. Hesabınıza bu kadar para gelse ne yapardınız? Bir şey yapamıyorsunuz gerçi. Bakın bloke koyuluyor ama herhalde anlık bir kafayı yeme durumu olabilir. Evet, Mustafa Ceceli, ille de aşk şimdi bizlerle.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Ve Atiye bizlerle birlikteydi, duyduk duymadık demeyin de yanlışsın dinledik. Efendim şimdi ayıptır diyeceğim, ne ayıptır? Adını aslan sütü diyorlar, içiyorlar aslan kesiliyorlar. Adını üzüm suyu diyorlar, içiyorlar sağa sola küfrediyorlar. Adına başka bilmem ne suyu diyorlar, içiyorlar sözde kral oluyorlar. Mesela bilmiyorsan içmeyi içmeyeceksin. Nerede gördük en son örneğini? Eren Hacı Salihoğlu'nda gördük, oyuncuymuş kendisi. Sergen Yalçın'la bir mekandan çıkarken kapıda onları magazin muhabirleri bekliyor. Sergen'i bekliyorlar aslında. Bu da kendine pay çıkartmış ve arabaya doğru ilerlerken muhabirlere ağza gerçekten hiç alınmayacak bir küfür ediyor. Sonra biniyor arabaya. Bize niye küfür ediyorsunuz isyanlarına cevap bile vermiyor. Çünkü muhtemelen farkında bile değil ne dediğinin. Nasıl çirkin, nasıl sakin durduğunu sonradan gördüğümü bilemem. Ama yaptığı ayıbı ben izlerken utandım. Hep sorarım ne sanar böyleleri kendilerini diye. Hayır, mesleğinde bir gıdım ileriye gitmiş mi? Yok. Gitmiş olsa dahi yapamaz ama gitmiş olsa inanın bu çiğlikleri yapmamak için kendini 100 kere eğitir, dişini sıkar susar falan. Böyle devam edersen zaten muhabir arkadaşlarımız bırakın onu gördükleri yerde çekmeyi, koşarak kaçarlar yanından, sırtlarını dönerler ona. Yani yapılması gereken de budur zaten. Empati yeteneği olmayan, dışarıda bekleyen bir basın emekçisine böyle küfürler eden birinden oyuncu da olmaz zaten. Hanımlar beyler devam ediyoruz. İlyas Yalçıntaş

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 2069.
6: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Evet, devam ediyoruz Can Bonomo'nun hemen ardından. Şimdi efendim, Mustafa Sandal'a bir saygısızlık yapmıştı rapçi Label C5. Onun devri bitti artık gibi sözler söylemişti. Hatırlayın, devri hiç bitmeyecek bir adama söyledi bunu. Neyse, sonra Mustafa Sandal için yapılan saygı konserine geldi sıra. Label C5 o konserde şarkı söylemek istemiş. Hatta şarkısını da seçmiş araba. Biliyorsunuz bu şarkı üzerinden dalga geçmişti Mustafa Sandal'la. Ama zamanında saygısızlık yapmışsın, sonrasında da saygı adıyla verilen bir konserde sahneye çıkmak istiyorsun. Olmaz bu. Zaten Mustafa Sandal ve ekibi de tam da bu gerekçeyle bu talebi reddetmiş. Çok da iyi olmuş. Yeri yoktu o sahnede de. Bence de. Evet, devam ediyoruz. Şimdi Burcu Sapmaz bizlerle, sonrasında Aleyna Tilki ile devam edeceğiz.

0: Çirkin Çobaylar olmuş.
1: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
1: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Harika bir çarşamba günü, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aleyna Tilki'den Sır dinledik. Şimdi İstanbul'dan yola koyulan bir tasarımcı Melisa Erol, kendi markası olan Adler Zest'i çok önemli bir noktaya getirmiş efendim. İstanbul'dan yola koyulan dedim çünkü sanırım uluslararası arenalarda da bizi temsil edecek kısa süre sonra. Sıradan bir moda markası gibi görmeyin onun markasını. Kendini tekrar eden, sektöre nefes oldu diyebilirim. Özgün bir tasarım dili var. Mimari feminenlik diyor, yapısal denge diyor. Heykelsiz silüetler üzerine kurulu tasarımlar diyor. Baksanıza, sadece kıyafeti dikip geçmiyor. Sadece tasarım bir elbise deyip susmuyor. Şimdi bu anonsumun konusu aslında origami koleksiyonu. Çünkü o koleksiyon birçok kişi tarafından konuşulmaya başlanmış bile. Origami sanatının geometrik yapısını taşımış yeni koleksiyonuna. Gösterişli detaylara ihtiyaç duymadan güçlü bir etki yaratıyor. Koleksiyonumuz açıklamasını yapıyor. Markayı televizyon projelerinde, kırmızı halıda kendini gösterenlerde, sahneye çıkanlarda büyük ihtimalle görmüşsünüzdür. İşte şaşırdığımız ve şaşıracağımız kıyafetler onun imzasını taşıyor. Bize de yurt dışında ona yolu açık olsun demek kalıyor. Evet, devam ediyoruz müzikle Melis Kar. Şimdi

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam ediyor.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler, döner Balcı'da yenir.
1: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Düğün olsa reklamları sundu.

Emre Kaya isimli biri, hatırlarsınız Tarkan'ın bestesi yok, hiç şarkısı yok gibi şeyler söylemişti. Biz de amacına ulaştı, konuşulmak istiyor yahu falan demiştik. Bakın bir kez daha çıkmış konuşmuş. Planı nasıl tıkır tıkır işliyor işte, değil mi? Demiş ki sözlerim yanlış anlaşıldı. Tarkan benim babam yaşında. Bana hitap eden bir müziği yok demek istedim. Buyurun buradan yakın. Ya çevir kazı yanmasın diyeceğim ama bu sözler ona da uymuyor. Bu konuştukça batmak anlamına geliyor. Demek istiyor ki o çok eski kafa yeni nesle hitap etmiyor. Peki çıkıp sokakta Z kuşağına sorsalar Tarkan'ı tanır mısın diye %100'ü evet diyecektir, değil mi? Dinliyor musun diye sorsan %98'i dinleriz der. O yüzden Emre'nin susması ve bir süre kabuğuna çekilmesi gerekiyor. Tarkan olmak içinse 4-5 bin fırın ekmek yemesi gerekiyor. Bu arada yeni nesil eski nesil göndermesi yapıyor işte, babam yaşında falan. Kendisi 44 yaşında, Tarkan da 52-53 yaşında. Yani bunu da hemen belirtmiş olalım. Hanımlar beyler devam ediyoruz. Şimdi Karma.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini yarınki genel kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesindeki duyuruya göre 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2026 ÖSYM sınav takviminde güncelleme yapıldı. Takvimde 12 Temmuz'da yapılacağı duyurulan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın 2026 öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları ile beraber 26 Temmuz'da düzenleneceği açıklanan 2026 akademik personel ve lisans üstü eğitimi giriş sınavının 2 Ağustos'ta gerçekleştirileceği duyurulan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ise 9 Ağustos'ta yapılmasına karar verildi. Gazeteci Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Trabzon-Bayburt Karayolu meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. ABD'nin Güney Kaliforniya eyaletindeki Bakersfield kentinde banka soygunu girişiminde bulunan şüphelinin bankadaki çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi. Spor. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris, hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6631 lira 49 kuruş,

0: Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.

Evet, Tarkan'dan Hop de dinledik. Efendim, bu kadar boşluk bize geliyor mu, gelmez değil mi? Denir ya, hep keşke büyük şehirler böyle bayramlardaki gibi olsa. Yani trafiğin olmadığı anlardan bahsediyorum. En çok da evet, trafikten bahsediyoruz. Yani düşünüyorum da ilk gün çok iyi, tamam, ama sonra içimi bir ürperti kaplıyor benim. Yok, hep böyle olmasın diyorum. Düşünsenize, trafik hep %5-10 civarında. Her yere ulaşım 5-10 dakika. Yahu bizler yapamayız. Öyle diyoruz ama bakmayın siz. Alışmışız kalabalığa, kaosa. O yüzden böyle bir anda böyle büyük boşluk rahatsız ediyor belki bizi. Yoğunluğa, saatler süren trafik mücadelesine hayır, evet. Ama orta dozda bir trafiğe, bir yerde kuyruğa, sağda solda insan görmeye de evet diyebiliriz, değil mi? Ayrılmayın.

Duyduk duymadık demeyince devam ediyor birlikteliğimiz Zinet Salen'in hemen ardından. Şimdi efendim geçtiğimiz hafta izledim ben. Daha 17 diye bir dizi başladı. İzlediniz mi bilmiyorum. Çok merak ettiğim için baktım diziye. Dizinin enerjisi gençler. Dizinin ana temalarından biri aile, yaydığı kokuysa sevgi. Dizi bize o aradığımız, özlediğimiz tüm duyguları bir anda yükleyecek çok belli. Yaza renk getirecek. Artık pazar akşamları iple çekilebilir diyebilirim. Tabii yazları dizi izlemek zor gelebilir. Yaz havası insanlarda dışarıya çıkma isteği yaratır. Doğrudur. Ama bazı diziler aklı evde bırakır. Onlardan bir tanesi Daha 17. Bir kere Bodrum gibi eşsiz doğaya sahip bir yerde sürüyor çekimler. Ve iyi biliyorum ki ekip aylardır orada ve büyük emek veriyor. Zamanınız varsa bir bakın derim ben de sizler için. Evet, devam ediyoruz hanımlar beyler. Merve Özbey şimdi bizlerle.

0: müjde. Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Bilim ÜniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve ÜniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de ÜniFM'de.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. ÜniFM'le fark edilirsiniz. ÜniFM'le fark.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

ve Gökçe Kırgız Büyük Soru dinledik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle yurt dışında çok başvuruluyor bu yönteme. Önce mekanlara bakılıyor, kaç yıldız almış, kaç yorum yapılmış diye ve iyi not aldıysa öyle gidiliyor restorana, kafeye, bara, her neyse. Türkiye'ye gelen turistler de bakıyor yorumlara. Biz de yaşadığımız yerde bilmediğimiz bir yer açılınca bakıyoruz yıldızına, olumlu olumsuz yorumlarına. İşte yemek siparişi vereceğiz, yorumlara bakıyoruz kaç puan almış diye, değil mi? Ama birkaç uyanık o sistemi de sabote etmeye kalkmış hanımlar beyler. Veriyorlar para birilerine ya da bu işi yapan şirketlere, kendi mekanlarına olumlu yorum yaptırıp yıldızlarını arttırıyorlar. Olumlu yorumlar geldikçe tabii olumsuzlar da aşağıya düşüyor ve mekan puanı yükseliyor. Tabii öyle oldukça turistler kötü mekanları iyi sanıp gidiyorlar ve bunların iyi mekanı böyleyse kötüsünü hiç düşünmek bile istemiyorum deyip ayrılıyorlar ülkemizden. Taksi sistemine çevirmeyin mutfağımızı lütfen. Taksiler elden gitti, onları düzeltmek zor ama Türk mutfağı dünyanın bir numarasıdır. Hadi bizleri geçtim, biz yine biliriz az çok neresi iyi neresi kötü ama turistler bilemez. Onları kandırırsak yarın öbür gün kumumuzda sadece kendimiz oynarız. Kaldı ki turisti sadece bir kere kandırırsınız, sonra gelmez zaten. Evet, devam ediyoruz. Melis Fis şimdi bizlerle.

Evet, duyduk duymadık demeyince tarihler 3 Haziran'ı göstermekte birlikteliğimiz devam ediyor. Birkaç ilginç bilgi paylaşacağım sizlerle. Bayramda akrabalara satılacak bilgiler diye bir yazı düştü önüme. Bayramda akrabalara satmak için okumadım tabii ki ben ama ilgimi çekti. Sizlerle de paylaşayım istedim. Birkaç örnek. Ketçap bir zamanlar ilaç olarak satılıyormuş mesela. Zamanında domates hapları olarak pazarlanan bir ürünmüş. Ve eğer kutup ayısı ciğeri yerseniz ölürmüşsünüz çünkü kutup ayısı karaciğeri aşırı miktarda A vitamini içeriyormuş. Ve kara sinekler fa notasından vızıldarlarmış. Bu bilgiye son zamanlarda Eller Üzer şarkısını söyleyen Sinek Abi videolarından hakimiz çok şükür. Tıpkı parmak izinde olduğu gibi her insanın dil izi de birbirinden farklıymış canım dinleyen. Buyurun size sadece bayramlarda değil her ortamda masaya meze olacak konular. Doğrusunu yanlışını tartışın durun ama bir şey soracağım. Biz bazı şarkıcılara diyoruz ya sinek gibi vızıldama diye. Sinekler de nota biliyormuş, fa notasından vızıldıyormuş. Bu söylemi değiştirmemiz lazım bizim demek ki. Başka bir beğenmedim anlamına gelen... tabir bulmak şart artık. Evet devam ediyor birlikteliğimiz. Melek Mosso şimdi bizlerle.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

kaç gece daha. Efendim, A Milli Futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi geçtiğimiz gün, biliyorsunuz. Ve millilere galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun ve 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada ise Barış Alper Yılmaz kaydetti, biliyorsunuz. Dünya Kupası öncesi 2. hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü Amerika'nın Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak A Milli takımımız. Evet, mücadele Türkiye saatiyle gece yarısını geçtikten sonra 1'de oynanacak. Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler, Amerika'daki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya da geçmiş olacaklar. Evet, tebrik ediyoruz ve bu maçların bir an önce başlamasını bekliyoruz. Dünya Kupası başlasın, hepimiz tek bir renkte buluşalım ve coşkuyla bu maçları paylaşalım. Evet, birazdan veda edeceğiz, ayrılmayın.

0: Enfes PlayStation reklamları sunar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor. Devam.

0: yerelhaber.com yerel haberleri sunar.
1: Yunus Çil, mazbatasını alarak görevine başladı. Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde gerçekleşen seçimlerin ardından, başkanlık koltuğuna oturan Yunus Çil, resmen mesaisine başladı. Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını teslim alan Çil, yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanlarıyla bir araya gelerek yeni dönemin yol haritasını çizdi. Bayburt'ta hafta boyunca sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 12. Bölge Müdürlüğü tahmin kaynaklarından alınan bilgilere göre, Bayburt'ta bu hafta değişken bir hava durumu hakim olacak. İl genelinde haftanın ilk yarısında aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağış ihtimalinin daha yüksek olduğu bildirildi. Yerel kuvvetli sağanaklar nedeniyle oluşabilecek yıldırım, kısa süreli su baskını ve ani rüzgarlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. İstihdamda yeni dönem, SHM'lere İşkur yetkisi verildi. Bakanlık, sosyal yardım alan vatandaşların yardımlara bağımlı kalmadan sosyoekonomik hayata katılması ve istihdam bağının güçlenmesi için yeni bir adım attı. Türkiye İş Kurumu, İşkur ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sosyal hizmet merkezlerinden hizmet alan vatandaşların iş bulma süreçleri kolaylaşıyor. Dede Korkut Kavşağı yakınlarında trafik kazası. Bayburt kent merkezinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 17.29 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre bulvar üzerinde seyir halinde olan iki otomobilin kavşak yakınlarında çarpışması sonucu maddi hasar ve yaralanma meydana geldi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Mamel Matiz, Dağılıyorum Olaysız.
3: 5 numara.
4: Ara sıra gel bize gel de bir kal. Aralı bu pencere gökte şimal.
2: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
3: 4 numara.
5: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
2: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
5: Yanıyorum.

0: O iki numarada.
1: İki numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: Bir numara.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık.
1: Duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram: manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Aile hekimlerimiz ülkenin dört bir yanında sağlık rehberiniz olmaya devam ediyor. Size en yakın hekiminiz aile hekiminiz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 90. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
5: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Kafes PlayStation reklamı.

0: 15 numara.
1: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
2: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
3: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta programımızda yine bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. İrem Derici uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı 4. stüdyo albümü için ilk adımı attı. Yeni albümün habercisi olan Kim Özleyecek müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Mert Çodur imzası taşıyan şarkının düzenlemesi ise Kerem Aktağ tarafından yapıldı. İrem Derici'nin merakla beklenen yeni albümü Olay Mahalli ise 5 Haziran'da bizlerle buluşacak. Kim Özleyecek bu hafta listemize giriş yapan şarkı 20 numarada.
0: 20 numara.

Evet, pop 20 başladı, yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyoruz. 20 numarada İrem Derici'den Kim Özleyecek dinledik. Geldik 19 numaraya. Müziğinde modern pop sound'unu Anadolu'nun kültürel mirasıyla buluşturan Umur Doma. Yeni teklisi Zorla dinleyicisinin karşısına çıktı. Güçlü söz yazarlığı, besteleri ve kendine özgü müzikal yaklaşımıyla dikkat çeken sanatçı, müziğini yalnızca bir ifade alanı değil, aynı zamanda kültürel bir köprü olarak tanımlıyor. Hande Ünsal'la seslendirdiği Gel'le radyo ve dijital platformlarda önemli bir başarı yakalayan Umur Doma, yeni şarkısı Zor'da duygusal anlatımı modern bir soundla bir araya getiriyor. Kalmakla gitmek arasında sıkışan bir kalbin hikayesini anlatan parça, aşkın yarım bıraktığı duyguları, kırgınlığı ve vazgeçemeyişi etkileyici melodiler eşliğinde bizlere aktarıyor.

0: numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Ayşe Hatun Önal'ın yeni şarkısı Su Damlası dinledik. 17 numarada ise Teoman ve Aynı Adam Denizi Bulana Kadar vardı. 16 numaradayız. Türk pop müziğinin iki dev ismi, iki ozanı Sezen Aksu ve Nazan Öncel yeniden bir araya geldiler. İkili Nazan Öncel'in 1996'da yayımladığı Erkekler de Yanar şarkısına düet yaptılar. Şarkı bu hafta listemize 16 numaradan giriş yapıyor.

0: 15 numara.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Sammy Cenk, Beni Affet dinledik. 14 numarada ise Buray Teoman şarkısı Kupa Kızı ve Sinek Valesi'ni seslendirdi. 13 numaradayız. Tantaşlı'nın geçtiğimiz Eylül'de yayınladığı son stüdyo albümü Sende de Benden Var dikkat çekmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden itibaren dinlenme ve paylaşım oranlarıyla öne çıkan albümden şarkılar kısa sürede çalma listelerinde üst sıralara tırmanarak radyo ve dijitalde güçlü bir ivme kazandı. Albümden söz, müzik ve düzenlemesi Tantaşlı imzası taşıyan Benden Bir Sen Olmaz sanatçının duygusal anlatım gücünü sade ama etkileyici bir pop soundla buluşturuyor. 13 numaradayız.

0: Ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Düğün olsa reklamları sundu.
2: 20 numara.
3: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 11 numara.

sen gidin. Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Ersay Üner'in Olacak Gibi Değil şarkısını dinledik. Yarım kalan, unutulmayan bir aşkın şarkısı listemizde geziniyor. 11 numarada ise Bengü'den Ya Sen Gidip de dinledik. Geldik 10 numaraya. Mert Demir, App projesinin habercisi niteliğindeki yeni şarkısı Biterse Hatıranı dinleyicilerle buluştu. Şarkı duygusal yoğunluğu kadar kayıtlarıyla da dikkat çekiyor. Biterse Hatıran, modern prodüksiyon anlayışının ötesine geçerek geniş bir orkestrayla canlı olarak kaydedildi bu arada ve şarkının bu organik yapısı Mert Demir'in vokal yorumuyla birleşerek parçaya güçlü ve derin bir yapı kazandırıyor. Sözleri Mert Demir, müziği Mert Demir, Tarık Tırıl imzası taşıyor. Biterse Hatıran listemizde bu hafta 10 numarada.

0: 5 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Murat Boz ve Melek Mosta'dan Kolay Değil dinledik. Sürpriz düet hepimize iyi geldi. 8 numarada ise Serdar Ortaç, Teoman. Ne yapayım tabiatım böyle dinledik. Ve 7 numaradayız. Sıla Hayran bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini koruyor. Listemizde 7 numarada.

0: Sabahlar.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Gülben Ergen'den Rukiye dinledik. 5 numarada ama Mel Matiz'in yeni bebeği Dağılıyorum Olaysız dinledik. Geldik 4 numaraya. Türk pop müziğinin süperstarı Aja Pekkan'la Türkiye'nin müzik grubu Manifest yılın en dikkat çekici müzikal buluşmalarından birini imza attılar. Farklı jenerasyonların iki güçlü pop temsilcisini bir araya getiren Hileli, enerjik yapısı ve güçlü görsel dünyasıyla dikkat çekiyor. Aja Pekkan'ın yıllardır koruduğu ikonik pop etkisiyle Manifest'in yeni jenerasyon enerjisi Hileli'de buluştu.

0: gün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres: Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Bilim ÜniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve ÜniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de ÜniFM'de. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. ÜniFM'le fark edilirsiniz. ÜniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. ÜniFM'le fark edilirsiniz.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
5: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada bu hafta listemizde iyi yükseliş yapan Hande Ünsal'dan Halim dinledik. 2 numarada ise Hande Yener'den Ego vardı. Şarkı bu hafta zirveye veda ediyor ve yeniden zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı'yla bu hafta listemizde 1 numarada. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi. 20.

Tek reklam. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla bugün retroya başlıyoruz. Hoş geldiniz. Eylem ben, bir saat boyunca 90'lara damga vurmuş şarkılarla sizlerle birlikteyim. Bugün açılış şarkımız Harun Kolçak'ın Beni Affet albümünden. 1991 yılına gittik, Gir Kanıma ve Jale ile devam ediyoruz. Gel güzelim, şimdi bizimle.

90'lar hiç şüphesiz birçok kişide kredisi sonsuz bir dönem. Hem kendi zamanına hem de geleceğe ilham oldu. 2000'lerin ortalarında revaçlı olan 70'ler ve 80'ler partilerinin yerini üzerinden 30 yıl geçen 90'lara bırakmaya başladı. Evet, nitekim o yıllar günümüzde yalnızca retro partileriyle değil 90'lar coverlarıyla da fazlasıyla yer alıyor. Kenan Doğulu sımsıkı sıkının sonrasında Emel Müftüoğlu ile devam ediyoruz şarkımızda Hovarda.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Retro'da Mansur Ark, 1997 yılına ait keyifli şarkısı Sana Demedim Mi'yi çaldım sizlere ve Burak Kut'la 1995 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Uslanmazdım.

0: Office PlayStation reklamları sunar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Retro devam ediyor.

Dünya genelindeki müzik üretimlerine baktığımızda geçmiş dönemlerden beslenmenin hiç olmadığı kadar fazlalaştığına şahit oluyoruz. Bu köklere dönüş olarak adlandırılsa da aslında müziğin geleceği için biraz riskli bir konu. Sürekli geçmişten öykünerek yapılan müzikler geleceğin müziğini de etkileyeceği için müzik çevreleri tarafından daha pesimist bir tutumla takip ediliyor. Eskiler eskide kalıp yeni şarkılar dinlemeyi istiyoruz. Bir taraftan da eskilere acayip özlem duyuyoruz. Bendeniz'den dinlediğimiz Sen Kaybettin işte o şarkılardan bir tanesi. Fatih Erkoç'ta 1992 yılındayız. Cefalar. Şimdi bizimle.

zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Göksel'in ilk albümü Yollar'dan bugün seçtiğim şarkı Kuş Yeni Renkler'di. Retro'ya Yaşar'ın ilk albümü Divane ile devam ediyoruz ve ah, unutulmaz yıl 1996. Şarkımızsa Gel.

0: Kamu Spotu.
1: 112.
2: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112. 112.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.
0: 112. 112. Retro devam ediyor.

90'ların şarkılarını seviyoruz dedik. Tekrar tekrar dinliyoruz. Aynı zamanda 90'lar coverları da çok popüler. Çelik Benimle Kal albümünde paylaşmıştı. Hercai şarkısını ilk olarak 1995'te. 2021'e geldiğimizde Emre Aydın bu şarkıyı yeniden coverladı ve gerçekten de başarılı. Retro'nun bugün kapanış şarkısı biraz alışkanlıklarımızın dışında. 1994 yılından Noyan ve Noyan'dan dinleyeceğimiz şarkı Yıldızların Altında. Yarın haftanın 4. gününde Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çözmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el

0: koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
0: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
4: Yunus Çil mazbatasını alarak görevine başladı. Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde gerçekleşen seçimlerin ardından başkanlık koltuğunu oturan Yunus Çil resmen mesaisine başladı. Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını teslim alan Çil, yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanlarıyla bir araya gelerek yeni dönemin yol haritasını çizdi. Bayburt'ta hafta boyunca sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 12. Bölge Müdürlüğü tahmin kaynaklarından alınan bilgilere göre Bayburt'ta bu hafta değişken bir hava durumu hakim olacak. İl genelinde haftanın ilk yarısında aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağış ihtimalinin daha yüksek olduğu bildirildi. Yerel kuvvetli sağanaklar nedeniyle oluşabilecek yıldırım, kısa süreli su baskını ve ani rüzgarlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. İstihdamda yeni dönem, SHM'lere İşkur yetkisi verildi. Bakanlık, sosyal yardım alan vatandaşların yardımlara bağımlı kalmadan sosyoekonomik hayata katılması ve istihdam bağının güçlenmesi için yeni bir adım attı. Türkiye İş Kurumu, İşkur ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sosyal hizmet merkezlerinden hizmet alan vatandaşların iş bulma süreçleri kolaylaşıyor. Dede Korkut Kavşağı yakınlarında trafik kazası. Bayburt kent merkezinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 17.29 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre bulvar üzerinde seyir halinde olan iki otomobilin kavşak yakınlarında çarpışması sonucu maddi hasar ve yaralanma meydana geldi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
3: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
5: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: Pop 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamayan hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını ama ben Matiz dağılıyorum olaysız.
1: 5 numara.
2: Ara sıra gel bize gel deli kal. Aralı bu pencere gökte şimal.
0: 4 numarada Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: 4 numara.
3: Senden kaçamadım. İyi ki bırakmadın peşim.
0: Hande Ünsal Halim haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
3: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
0: Hande Yener Ego 2 numarada.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: Bir numara.
4: Umurumda mı dünya baksa da yarın sevgilim ısıp gitse de.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
5: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık.
6: Mayburthaber.com haberleri sunar.
7: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılışlarını her yıl geleneksel olarak bahar aylarında gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, geçen yıl 5 milyar dolarlık yatırımla 6818 megawatt kurulu güce sahip tesisleri devreye aldıklarını hatırlatarak, bugün de 2025 yılı içinde tamamlanan elektrik üretim santrallerinin açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9. dönem Türkmenistan-Türkiye Hükümetler Arası Ekonomik Komisyon toplantısına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a gitti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Samsun'un Bafra ilçesinde 2006'dan bu yana faili meçhul kalan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesiyle kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti.
8: Spor.
7: Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris, hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
8: Para piyasaları.
7: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
8: Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
6: Mayburthaber.com haberleri sundu.

0: Akanlar. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çorum tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımağal Köyü'nün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal...
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
5: Yunus Çil mazbatasını alarak görevine başladı. Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde gerçekleşen seçimlerin ardından başkanlık koltuğuna oturan Yunus Çil resmen mesaisine başladı. Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını teslim alan Çil, yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanlarıyla bir araya gelerek yeni dönemin yol haritasını çizdi. Bayburt'ta hafta boyunca sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 12. Bölge Müdürlüğü tahmin kaynaklarından alınan bilgilere göre Bayburt'ta bu hafta değişken bir hava durumu hakim olacak. İl genelinde haftanın ilk yarısında aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağış ihtimalinin daha yüksek olduğu bildirildi. Yerel kuvvetli sağanaklar nedeniyle oluşabilecek yıldırım, kısa süreli su baskını ve ani rüzgarlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. İstihdamda yeni dönem, SHM'lere İşkur yetkisi verildi. Bakanlık, sosyal yardım alan vatandaşların yardımlara bağımlı kalmadan sosyoekonomik

0: ekonomik hayata katılması ve istihdam bağının güçlenmesi için yeni bir adım attı. Türkiye İş Kurumu, İşkur ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sosyal hizmet merkezlerinden hizmet alan vatandaşların iş bulma süreçleri kolaylaşıyor. Dede Korkut Kavşağı yakınlarında trafik kazası. Bayburt kent merkezinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 17.29 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre bulvar üzerinde seyir halinde olan iki otomobilin kavşak yakınlarında çarpışması sonucu maddi hasar ve yaralanma meydana geldi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: Tek reklam.
1: Düğün olsa da efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Düğün olsa reklamları sundu.

gecenin hani güzel bir şarkının ucunda kaybolur yalnızlık. Hani her yer

0: Kafes PlayStation reklamları sunar. Aşk için
1: ölmeli aşk olsun. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
6: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner balcı da yenir.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.

sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım.

0: olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çorum tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Bilim Ünifem'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve Ünifem ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de Ünifem'de.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan Noktası'na özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifm'le fark edilirsiniz. Ünifm'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifm'le fark edilirsiniz.

durup karşında belki de.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

yerine oturmaz mı? Bu aşk senden sorulacak.